şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik

0: 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 31, İzmir 34, Bursa 28, Antalya ve Diyarbakır 41 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: 2099 yılında labne peynire zam gelecek. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Kahin emolyo.
2: Abi kurban bayramı tatili birleşir mi onu da tahmin et de meramız gitsin demiş. Oğlum kahin değilim ben, kahin taklidi yapıyorum. Ne saçma sorular bunlar ya. Abi dolar daha fazla yükselir mi demiş. Yani onu da bilmiyorum. Ben temkinli kahinim, her konuya girmiyorum.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize

0: ve gir çekilişe katıl.
1: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
2: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

0: Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Herkese günaydınlar, herkese hayırlı cumalar, haftanın son çalışma gününden, son iş gününden. Emre Mutlu Show'dan, Türkiye'nin en neydi belirsiz, en değişik show programından herkese kocaman günaydınlar efendim. Hoş geldiniz, hayırlı sabahlar, sabah şerifleriniz hayır olsun. Yıktım bu yere, tut kaldır da bir bak. Bu kablonun kulaklığı, kulaklığın kablosu daha doğrusu. Abi kısalıyor bu, Yalçın kablo mu satıyor bizim ofisten ben? Soruşturmaya konu olması lazım bunun. Vallahi bak yani eğile eğile şey Notre Dame'ın kamburuna döndüm ya. Ya kabloyu kısaltıp kısaltıp bantlayıp birbirine ek yapıp satıyorlar mı anlamadım ki ben. Hareket alanım kısıtlandı. Kulak Allah Allah, mikrofon ağzımın içinde yani şu anda. Yine bir yerlere takıldı herhalde bizimki. Ne yapsın ufaklık? Ben de sevmem bir daha, sevmem olur biter.
1: Bu gönüle bir daha da sanmam lazım geçer.
0: Bu gönüle de bir daha sanmam lazım geçer. Günaydınlar.
1: Ben de sevmem bir daha, sevmem olur biter.
0: Günaydın komutan bey demiş. Tık doğdu güneşim, günaydınlar. Haftanın son gününden günaydın sayın çok sevgili bakanım, iyi olun demiş. Efendim sizler de hep iyi olun. Günaydın, günaydın, günaydın. Yollardayız be abim demiş. Hayırlı sabahlar. Oo İstanbul efendim. Oto kokusuyla şovumu da yap, imzamı da atarım diyorsun. Eyvallah sevgili kardeşim, günaydınlar. Hayırlı sabahlar, şöyle bakalım. Günaydın Emre, iyi yayınlar, selamlar, teşekkür ederiz demiş. Günaydınlar, hayırlı sabahlar. Hani havalar serinliyordu abi, sana güvendik mahvolduk demiş. Ben de meteorolojiye güvendim bak ben. Ben onlardan aldığım bilgiyi aktararak yani hani kendim böyle parmağımı ıslatıp havaya tutup rüzgar nereden geliyorsa oraya göre hareket etmiyorum elbette. Sadece böyle nasıl söyleyeyim size. Giriyorum bakıyorum onlar acaba nasıl tahminlerde bulunmuşlar, onların tahminini tahmin olarak aktarıyorum. Yemin etmedik, Kur'an'a el basmadık. Emre Mutlu günaydınlar, Maltepe'den selamlar demiş. İlk Maltepe mesajı benden, eyvallah. Günaydın abi, Kahramanmaraş'tan demiş. Mersin'e tatile gidiyoruz, hayırlı yolculuklar. Günaydın bro, hayırlı cumalar olsun demiş. Hayırlı cumalar efendim hepinize. Emre abi pazara kadar değil mezara kadar senleyiz, günaydınlar demiş. Aslan kardeşim be. Emre abi rüyamda seni gördüm, istavrit ayıklıyorduk demiş. Sen ben Hande Yener. Oğlum sen niye böyle sürekli abuk subuk rüyada? Bak yatmadan önce çok mu yiyorsun, ne yapıyorsun? Geçen günde yok, o sen değilmişsin ya, bir dakika. Geçen günde birisi... Şenol Güneş ben, kendisi İbrahim Toraman'ın evine badana yapıyorduk. Psikolojilerinizde bir hasar mı yaratıyorum acaba da? Programdan sonra gün öyle geçiyor da gecesine yattığınızda kafalar kayıyor mu, anlamadım ki ben. 0544-886-1886. Emre abi beni bugün zahiyat yazar mısın? 20 dakika sonra kapatmak zorundayım demiş. Canın sağ olsun. Allah şifalar versin kardeşim. Operasyon geçirecekmiş kardeşim. Hastanede bile bizi dinliyor. Tamam, operasyona gireceksen... Önce operasyonu ben buradan başlatıyorum. Narkozu onlar verene kadar doktorlar kapatma radyoyu. Gerisini bana bırak. Günaydın Emre, hayırlı sabah.

Hayırlı cumalar herkese demiş. Sence börek mi poğaça mı almalıyım, karar veremedim demiş. Bir fikir versen. Bursa'dan selamlar. Tabii ki börek ya. Ya normalde karışmam diyecektim de niye karışmayayım, ben olsam börek alırdım. Ama az yani, böyle tadında tıkırında. Aman da aman, Emre Mutlu Show başlamış demiş. Çocuk avutuyor sanki böyle. Ama sen show mu yapıyorsun? Günaydınlar, sen show mu yapıyorsun? Sen büyüdün de radyocu mu oydun? Günaydın Berlin'den demiş. Büyüdüm kahve içene, kimse bana dokunmasın. Cümleye bak, tam Berlin'den yazdı, belli oldu şimdi. Canım istedi demiş. Canın ne istedi anlamadım ki.

0: Emre abi günaydınlar. 4 gündür seni dinliyorum, bu sabah mesaj atmaya karar verdim. 4 gündür düşündün mü bunu? Atsam mı atmasam mı? Mesajı atsam mı atmasam mı? Allah'ım sen bana yardım et. Çok büyütüyorsunuz mesaj işini ya. Sal gelsin ya. Biz bizeyiz şurada. Ve devam etmiş. Meraktan soruyorum abi, sen Trakyalı mısın?
1: Yok be ya, ne Trakyası be ya. Aga hepimiz Türkiye'liyiz be ya.
0: Trakyalı değilim, İzmirliyim ama Trakya'mızı da çok severim. Memleketimin her yerini sevdiğim gibi. Benim gitmediğim, ayak basmadığım birkaç il kalmıştır Türkiye'de. Onlara da kasten gitmemek değil de bir vesile olmadığından mütevellit gitmemişimdir. Ne güzel konuşuyorum, vesileler, mütevellitler sabah sabah. Günaydın Eros'un mu? Eros. Ok saplanma sesi bu. Aa, kulağıma geldi. Benim atacağım ok o kadar olur. Emre abi günaydınlar, beni de oklar mısın demiş. Oğlum seni niye oklayayım sabah sabah be? Hemen ya, hemen hemen. Hemen size konu çıkıyor hemen. Su anonsunu bekliyorum elimde demiş, ezan bekler gibi. Tövbe estağfurullah. Oruç açmak için beklediğimiz gibi sularımızı içelim hemen. Likırdatalım hemen, şöyle bir sularımızı içelim. Özellikle yaz günlerinde bunu daha sık hatırlatmak zorundayım. Bu sıcaklarda ne yapacağız? Bol bol su içeceğiz. Hemen şöyle imkanı olanlar likırdatsınlar. Lakkada lakkada, cokkada cokkada. Ayakta uyuyoruz abi, senin gibi gece 3'te kalkmıyoruz demiş. Nereden biliyorsun kaçta kalktım aga? Nokta atışı yaptı adam ha. Bak bir önce gece 2'de kalkmıştım, bu gece 3'te kalktım. Önce bir 12'de kalktım da. Sonra 3'te bir daha kalktım. Bitince bitiyor be uyku. Bir de su içme sesi yapsana demiş. Yok ya, insanların tuvalet ihtiyacı geliyormuş öyle yapınca. Ama yapmadan da duramıyorum.

Seni mi kıracağım ayol? Günaydın çiçeğim, günaydın derken demiş, pazarcılar gibi bağırıyorsun aga demiş. Bağırıyorsun, evet, pazarcılar gibi mi? Burası da bizim ekmek, bizler de ekmek yiyeceğiz. Pazarcılara cevap hakkı da varsa, pazarcılar biliyorsun geçen gün adamı çuprayla dövdüler bak. Karşına bu güruhu alma. Yavuz Bey geldi mi demiş dünkü videomuzu seyredenlerden. O zaten o söylenen yerlere de gitmez ha. O velveleci yok mu o tilki, o çarkı felek? En sevdiğiniz yer neresi, gezdiğiniz yerlerden demiş. Şimdi bir yeri söylesem başka yer alınır. Her yeri güzel, o yüzden öyle söyleyeyim. Dur WhatsApp.

0: WhatsApp'tan yazarım ben sana. Günaydın kestane şekeri demiş. Günaydınlar efendim. Benim kadar birbirinden alakası iltifat alan var mıdır ya? Günaydın ıslak hamburgerim diyor, öbürü kestane şekeri. Hep gıdasal iltifatlar, çiçek miçek yok bende. Ne bileyim, bir doğa olayı yok. Günaydın ferah yağmurum. Günaydın işte ılık güneşim. Günaydın serin rüzgarım. Günaydın muson yağmurum falan. Islak hamburgerim, künefem, günaydın çiğ köftem, günaydın cağ kebabım. Tipimden dolayı mı herhalde, ne bileyim.
1: Burası İstanbul efendim. Burası İstanbul. Dinlemeye devam et. Dinlemeye devam İş et. Stresin azalsın.
0: Hayda. Hadi buyur. Hadi buyur. Abi sana yemin ediyorum enerjim bariz yükseliyor, iyi ki varsın demiş. Çok teşekkür ederim Yusuf Polat. Hayırlı sabahlar. Benim de gitmediğim birkaç ülke kaldı. Ben de bazı mevzulara istinaden özellikle gitmiyorum demiş. Bundan mütevellit şikayetim de yok. Sen tevellitten mütevellit gitmiyorsundur. Aramızda böyle ince konuşmalar vardır. Mustafa abi anladı beni. Emre, beyaz pantolonumu bulamıyorum ama demiş. Ya senin beyaz pantolonunu ben nereden bulabilirim şimdi? Şey tak bir tane, neydi onun ismi? Pantolon takip cihazı tak. Arka cebine at bir tane çip. Konum bildirsin sana.
2: Yatak odasındayım.
0: Merhaba, istek şarkı çalıyor musunuz demiş. Hocam yani belli ki bizi toplam 20 saniyedir falan dinliyorsunuz. Artı 380 neresi ya? Artı 380'den bula bula İstanbul FM'i bulmuşlar kendileri. Ve istek şarkı istiyorlar. Artı 380 neresiymiş, merak ettim. Ukrayna. Aa, ilk defa Ukrayna'dan bir mesaj geldi. Çalıyoruz be. Normalde çalmayacaktım da. Savaşta ya bu ülke. Valla sabah da Ukrayna belgeseli izledim. Çalacağım. Ne istiyorsan söyle çalacağım. Söz. Normalde istek şarkı çalmıyorum arkadaşlar ama Ukrayna'dan yazdığı için orada uçuşlar yok biliyorsunuz. Her yere otobüste gitmek zorunda insanlar. Yurt dışına çıkamıyorlar. Yurt dışından dönemiyorlar. Ailelerine gidemiyorlar, gelemiyorlar. Gerçekten savaştalar. Hassas. Onu bu sabah kayıracağız. Zeynep'miş. Söyle kardeşim, söyle, çalacağım. Herkes

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
5: Size Fuzul uyar.
4: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
6: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
7: Yedi yıl önce eşimin işinden dolayı buraya geldik. Kendisi mühendis demiş. Evet, savaş devam ediyor ve sürekli tehlike altındayız. Ben Kiev'deyim. Kiev'den herkese selamlar demiş. Ayrılma bizden. Bizi dinlersen seviniriz. Eşine selamlar Zeynep kardeşim. Bak, herkes selam göndermiş Ukrayna'ya. Normalde istek şarkı asla çalmıyoruz ama seni asla kırmadık. Al sana bir Tarkan. Al sana bu şarkılarda olmasa.

Evet, pantolonu kaybetmiş. Ethem dede tekerlemesini hep beraber söylersek buluruz. Sabah sabah şimdi milyon dolarlık radyoda pantolon arayacağız hep beraber. Ethem dede, Ethem dede, gömleği keten dede. Pantolonumuzu kaybettik. Nerede? Söyle de bilem dede. Öyle mi? Neydi o? Küçükken annem yaptırdı bize ya.

Efendim de Google gibi herkesten önce buluyor her şeyi. Kardeşim çok kaliteli bir insan. İyi yayınlar, kolay gelsin. Yılmaz, teşekkürler Yılmaz. Gaza geldim, hepsini okuyayım dedim. Selamlar. Tamam, sıradaki şarkı da size gelsin.

0: Abi pazarcılar tehlikeli, beni pırasayla dövmüşler. Tövbe tövbe. Günaydın güzellik. Ben bu çocuğu ne yapacağım ya? Günaydın Onur, günaydın. Günaydın yakışıklı abim, sana dün yüzükle benim resmimi attım, baktın mı demiş. Baktım hocam, baktım. Oo, firma tişört de vermiş, güzel. Ethem dede tezgahına bulaşma abi, çıkacağı varsa da bulunmaz demiş. Yanlış okudun, çıkacağı varsa da çıkmaz. Günaydın demiş, Berlin seni selamlıyor. Günaydın Emre Polat, hayırlı sabahlar. Günaydın, hayırlı cumalar. Yayından sonra şu kahvaltı işini görüşelim demiş, içime oturdu. Abi halledeceğim, çözeceğim ben senin işini, dur. 0544-886-1-886. Evindeysen 1'e, iş yerindeysen 2'ye. Maalesef trafikteysen 3'e basıp gönderebilirsen beni çok mutlu edersin. Bakayım neredeymişsin. Gözüm ekranda seni bekliyorum. Nerede olduğunu yazıver bana. Yeni bir dinleyenimiz daha var, Selçuk Yaşar. Arkadaşlar bir şey oldu bize. Vallahi bak, yanlış anlamayın beni. Samimiyetini söylüyorum. Çok fazla yeni dinleyen katılıyor aramıza. Şimdi Selçuk Yaşar'a da soralım. Selçuk, bizi nereden duydun? Daha önceden dinliyor muydun? Ne zaman dinlemeye başladın? Çok teşekkür ederim gerçekten. Şaşırtıcı bak.
1: Dinleyebileceğin en güzel şarkıları senin için biz çalıyoruz.
0: Tamam, biz çalıyoruz, teşekkürler. Yılmaz. Yılmaz da yeni dinlemeye başlamış. Çok teşekkür ederim, sağ ol. Sen de bizi nereden denk geldin, ne zamandır dinliyorsun? Almanya Ulm'den günaydın demiş Emre. Sucukları hazırladım, çay yapıyorum demiş. İşteyim. Miske. Nasıl bir tane bu? Yo, gerçekten şaşırtıcı. Bakın samimiyetimle söylüyorum, şaşırtıcı. O kadar fazla yeni dinleyen katıldı ki aramıza. Bu hafta normalde yaz döneminde düşüş olur. Yani maşallah diyelim, nazar değmesin ama. Bakalım reytinglere nasıl yansıyacak bu. Daha deli, takmayalım kime ne. Ben Evren'e mesaj attım demiş, geçen hafta başladım. Herkes gelsin dedim radyo kulesinden rastgele. Emre Kuşum günaydın, Zeynep'e çok sevgiler demiş, Ukrayna'ya selam göndermiş. Bu program harika bir program, 4 aydır dinliyorum, müptelası oluyorsun 3. günden sonra. Sanki ilaç, antidepresan, hani 3 gün sonra etki, onlar bir hafta sonra etki göstermeye başlıyor ya. Bak 3 gün dişini sık, eğer idare edebilirsen. Günaydın sevgili Emre, İstanbul FM'e özellikle seni demiş, tavsiye ediyoruz herkese. Çok teşekkürler. Ben geldim, herkes geldi, ödül istiyorum demiş. Oğlum kendine niye rollenme bak. Hoppa. Bu arada ismini vermediğim için çok rahat söyleyebiliyorum. Benim eski radyomda çalışan bir abim eski radyomda beni dinliyor şu anda. Çok güzel bir şey bu ya. Adaşım günaydın Yavuz Bey. Yavuz Bey koridorda geziyor, lütfen yayını kapatma. Ha bak, kendi videomu hatırlayamadım ya. Teşekkür ederim. Ben ilk günden müptelan olmuştum demiş. Benim bir ayı buldu bağlanmam demiş. Teşekkürler seni bana verene. Korkmayan. Abi beyaz pantolonu arayan kız mı demiş. İşte böyle modeller de var aramızda arkadaşlar. Soruya bak, sorunun estetikliğine bak. Abi beyaz pantolon arayan kız mı? Latif Doğan değilse, onun beyaz takım elbisesi vardı ya, davula tekme attığı böyle. Herhalde bir hanımefendidir de, o nasıl bir soru? Beyaz pantolon arayan kız mı? Abi beyaz pantolon arayanın instası var mı?

0: Kafam karıştı ortalık ya. Abi yemin ediyorum sabahları enerji seviyemi yükseltiyorsun kardeşim, sağ ol ya. Vallahi tamam, bak daha artık bunları okumayacağım çünkü sonra rolleniyorum, gaza geliyorum. Toplu taşımadan günaydın. Bu kadar gizemli mesaj ilk defa görüyorum. Kafalarda soru bu. Acaba hangi toplu taşıma? Keten dede demiş. He ya, karıştırdı hepsini birbirine. Şimdi dilimiz dolaşacak birbirine. Aha, mouse'u kaybettim. Ben dedim bulaşmayalım diye. Abi o totem dede olmasın diyeyim. Eyvah. Totem dede nerede? Ya Allah'ınızı seviyorsanız. Yallah kapatın şu konuyu. Ya bir deli bir taş atıyor kuyuya. Yanlış söylüyorlar, o bebem dede demiş. Ha, pepem dede. Bak herkes şimdi. Etem bebe mi? Keten Pepe. O ne oğlum, futbolcu ismi gibi. Beyler tamam, kapatın şu konuyu. Valla sinir krizi geçireceğim şimdi ha. Tamam yeter, kapat şu konuyu. Cemil olabilir mi demiş. Cemildir o. Tahsin Uçer ilk defa mesaj atıyor da. Her sabah işe giderken 15 dakika dinleme şansım oluyor. Frekans sabit duruyor arabada. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Dedem dede buyur. Nenem dede. Empempe, tamam bir o kalmıştı. Buldum buldum, teşekkürler herkes. Bu kadar saçmalığa bulduysan demek ki bu sistem böyle çalışıyor. Etem dedenin instası var mı abi demiş. Ya oğlum. Vallahi yayını bırakıp gideceğim şimdi ya. Etem dedeyi çok iyi tanıyorum demiş. Dedemin kahveden arkadaşıydı. Keten Pere mi? Bizi Keten Pere'ye getirdiler.
1: Senin için en iyiler İstanbul FM'de.

Keten dedi Arakçı olmasın demiş. Belki alıyordur, biz arayınca da başka yere bırakıp bize yine bulduruyordur. Eray Çevik günaydınlar kardeşim. Özlerde aşık olmuşuz. Kırılan kalpler bizim. Dökülen yaşlar bizim. Emre Şakamaka gerçekten kahvaltı yapalım demiş. Varmışız, yok. Abi seve seve iletişime geçeceğim seninle. Etem dedi, Etem dedi, gömleği keten dedi, aradığımı bulursam sana 30 göbek atam dedi. 30 göbek mi? Şaka bu değil mi? Sonu böyle mi gerçekten? Yan gece vuracaksan... Bir şey bulunca dedeye göbek mi atıyoruz? Aşka düştüğümüz derde aşık olmuşuz. Kırılan kalpler biz... Pantolonu bulan hanımefendi göbek attınız mı? Orijinali buymuş. Bir varmışız yokmuşuz. Abi yemin ediyorum işe yarıyor demiş. Ya kendimi düşünüyorum da evde göbek atarken. Aşkım ne yapıyorsun? Ya arabanın ruhsatı yoktu da. Onu şey yaptım, buldum da. Sevinç'ten mi? Yok yok, Ethem Dede ile. Kim? Ethem Dede. Ne yapıyor Ethem Dede'ye, niye göbek atıyorsun? Ya öyle işte o. Sen bir kahve yapsana, çok soru soruyorsun ya sabah sabah.

Bir daha yardımcı olmuyormuş. Niye, bozuluyor mu? Ethem dede, Ethem dede, sus! Ne oldu be dede? Geçen ben senin bulmadım mı arabanın yedek anahtarını? Dede ama niye göbek atmadın 30 tane? Attım ya dede, 27 tane attın. Kara dedeler. Ne çakma film dedim o. Kara dedeler olayı. Şimdi şey çıkmış, korkutma podcastleri yapıyorlarmış. Bir tanesine denk geldim de gülme tuttu. İnsanoğlunun hayal gücü çok geniş ya. Vazgeç.

Abi çıkışta Ethem'de de gelmesin demiş. Az kaldı bu yayından sonra Ethem'de de istifa edecek. Abi sabaha karşı Ethem'de de almışlar demiş. Tövbe tövbe. Yot yot yot yot yot. Şimdi bir sabah mevzumuz var ki sizin bütün psikolojinizi, iç dünyanızı, her şeyinizi ortaya çıkaracak. Gel de yazma. Beni yorma, olmadı işte, sen olmayınca. Çekmecede bir tane galeta buldum, artık dişim yok arkadaşlar. Söylemek çok zor. 4 aydır falan duruyor olabilir. Anca pantolon bul Ethem'de de. Ethem'de de, Ethem'de de. 1,5 kilo kaşarlı Adana böreği at da yutam dedi. Ya sen ya hiç bana aşkın lazım. Ya sen ya hiç beni anlayacaksın. Haftaya cuma günü yola çıkacağım. Bütün yol boyunca seni dinleyeceğim. Sıla yolunda demiş. Ha Türkiye'ye geliyor. Ya sen ya hiç sensiz anlamsızım. Sağ salim varırsınız inşallah. İyi ki hayal gücümüz geniş, yoksa... Yoksa ne?

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Garanti BBVA. Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
2: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Böyle bir dünya var.
5: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
4: dünya katılım var.
6: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
4: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
0: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

0: Bu reklamlarda olmasa seni özlemeyeceğiz demiş.
1: Bitti. Gidiyorsun.
0: Ekmek parası be. Ethem dede notada 6 buluyor mu acaba demiş. Bak bunun için göbek atarım. Öyle bir şey olsa Ethem dede var ya, yok satar. O daha çok böyle pantolon, anahtar. Ama yetmez ben karar verdiğim ömür boyu. O benim güle güle şey... Abi niye günde 2 saat demiş. 9 saat kal bize ayak uydur. Bir defa günde 2 saat değil 3 saat, ona bir düzeltelim. 7'de başlayıp 10'da bitiriyoruz. İkincisi 9 saat yayın yapacaksam o maaşı karşılayabilecek bir firma daha var mı bilmiyorum şu anda. Belki Elon Musk falan yani. Günaydın, hayırlı cumalar herkese. Almanya'dan Gökhan demiş günaydınlar. Günaydın, para takıyor mu Ethem dede demiş. Ben Ethem'in yalancısıyım abi demiş. Aramızda toplarız. Hanımlar beyler, sabah mevzusuyla karşınızdayız. Şimdi güzel bir mevzumuz var. Bakalım senin fikrin neymiş bu konuda, çok merak ediyorum. Efendim toplamda 3 kişi olacaksınız. Toplamda 3 kişi olacaksınız. Hangi iki ünlüyle hemcinsin olan, kadınsan kadın, erkeksen erkek. Hangi iki ünlüyle aynı eve çıkmak isterdin? Mecbur kalsan. Kiranı ödeyemiyorsun ya da öğrencilik zamanların vesaire vesaire. İki tane ünlü ismi söyleyeceksin ama seninle aynı cins olacak. Kurnazlık yapmayın beyler, hemen Kim Kardashian yazmayın bana. Hangi iki ünlüyle ev arkadaşlığı yapmak isterdin? Mecbur kalsan. 0544-886-1-886. Ben sen Ethem dede demiş. Buyur. Daha bak dakika bir ya. Hangi hemcinsin olan iki ünlüyle? Ya Hadise yazmış, adamın adı Orhan. Hadise, sen de niye eve çıksın Orhan? Bak kendi hemcinsin olacak yani, erkekler erkek yazacak, kadınlar kadın yazacak. Hangi iki ünlüyle, totalde 3 kişi olacaksınız, eve çıkmak isterdin mecbur kalsan? Bu arkadaşları tercih ederim diyebileceğin kimler varmış? Ben söyleyeyim, Duman Kağan, Necat İşler. Hatta kira fazla gelirse Teoman da olur. Teoman, Kaan, Duman'dan Kaan, Necat İşler, ben. Üf. Kadroya bak. Nasıl olur baksana, düşünsene misafir geliyorsun. Aynı odada mı, farklı odada mı? Ya niye aynı oda olsun abi? Ya soruyu niye dallandırıp budaklandırıyorsun? Bak ben, Teoman, Duman'dan Kaan, Necdet İşler. Dördümüz aynı evde. Allah muhafaza. Allah muhafaza. Evlerden ırak. Adamlar elektrik sayacı okumaya gelmezler. Uzaktan okurlar. Mecbur kalsaydın hangi iki ünlüyle, toplamda 3 kişi oluyorsunuz ve hemcinsin olması lazım. Mecbur kalırsan hangi iki ünlüyle aynı eve çıkmak istiyorsun? Yaz bakalım bize. Seda Sayan, Safiye Soyman mı? Çaya da Bülent Ersoy gelir akşamları. Sinirsin. Hala dönmedin geri. 0544-886-1-886. Cevaplar biriksin, okumaya başlayacağım hemen. Hangi iki ünlüyle mecbur kalsan ev arkadaşlığı yapmak isterdin? Kural şu, hem cinsin olacak. Neyse tamam, geceleri hep yan. O iki isim senin cinsinden olacak, hem cinsin olmak zorunda. Her şeyim sandım ama yanıldım. Of, ben hep yanıldım. Yaz bakalım kimler? Murat, Hülya Avşar senin hemcinsin mi? Konunun buraya varacağını bildiğim için kendi cinsinden yazıyorum. Ya hala Hülya Avşar yazıyor bana ya. La havle veli vel vekil. Kadıköy Boğazı ve Kandıralı Ferdi. Evet, cevabın içinde verdiğin isimler hemcinsin olmak zorunda. İki tane ünlüyle mecbur kalsan aynı evi paylaşman lazım.

siyasi olur, futbolcu olur, şarkıcı olur, sanatçı olur, sinema oyuncusu olur. Hiç fark etmiyor. Ünlü sima olması gerekiyor. Melih Gökçek, Rasim Ozan, Kütahyalı. Eve bak eve.

Evet, nedir bu sabahki mevzumuz? Mecbur kalırsan kendi hemcinsin olan hangi iki ünlüyle aynı eve çıkardın? İkiden ünlü yazacaksın. Siyasi olabilir. Futbolcu olabilir. Aşk olsun de... Oyuncu, şarkıcı, müzisyen. Her şey olabilir. Yeter ki ünlü olsun. Hangi iki ünlüyle aynı evde hayatını devam ettirirdin? Mecbur kalsaydın hemcinsin olmak zorunda. Bitmez ki boş boş konuşmalardan. Hala simge yazıyor yani. Ajdar ve Cem Yılmaz yazmış. Cem abi de bayılır bu fikre.

Beni karıştırmayın arkadaşlar. Sen ve Cem Yılmaz demiş, eyvallah. Karıştırmayın deyip okuyorum, dayanamıyorum, ne yapayım. Burak Gülsoy ve Ehan Budak demiş. Psikolog şart. Ercan Kesal ve İhsan Okay, Oktay. O İhsan Oktay Anar. Ferdi Tayfur ve Müslüm Gülses demiş. O çilehaneye döner orası. Bülent Ersoy ve Seda Sayan demiş. Salma Hayek, Zuhal Olcay. Ölcay değil, Olcay. Yani kısır yemeye gelirim. Onur Akkaya da ilk defa mesaj atıyor. Onur, bizi nereden duydun, nereden bildin, nereden gördün, nereden sızdın aramıza? Yazarsan sevinirim. Ne zamandır dinliyorsun ilk mesajın çünkü. Kıvanç Tatlıtuğ ve Cem Yılmaz demiş. Bak her yıl deniyor. Şu dönemde kimseyle çıkmak istemezdim çünkü sabah evin kapısına kimin geleceği belli değil.

0: Abicim Hande Ataiz ile Sevda Demirel demiş. Güzel kardeşim, hemcins ne demek biliyor musun Türkçe? Bak ben sana şimdi WhatsApp'tan yazacağım. Hemcins demek sen erkeksin ya. Erkekle çıkmak zorundasın be. Ay benim yelpazemi getirin. Elon Musk Trump demiş. Kadroya bak. Gelen arkadaşlara operasyon yaptırabiliyor muyuz? Sokakta uyumayı tercih ederim. Hem teknede elektrik su derdim yok. Deniz ürünleriyle idare ederim demiş. Sen konu dışısın abi. Zenginler katılmasın bu konuya. Hayko Cepkin ve sen demiş. Kadroya bak. Taraf et derslerini, kıymetini, kısmetini. Saat başı sen cevabını yaz, geliyorum ben hemen. Hangi iki ünlüyle aynı eve çıkmak zorunda kalsan hangi iki ünlüyü tercih edersin ama hemcinsin olmak zorunda?
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Bursa 29, Ankara 30, İzmir 33, Antalya 34, Diyarbakır 39 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise açık seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Haramidere 5 yol, Şirinevler Zeytinburnu, aksi yönde Bahçelievler Sefaköy etkili. Temde Bahçeşehir Altınşehir Hastalok Meydanı yoğun ilerliyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Üsküdar Kozyatağı, Temde Ümraniye Kavacık yoğun devam etmekte. Kartal Ataşehir'de çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük. İyi yolculuklar dileriz.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: bir yeniden iletimdir.
1: Bilgisayar farenizi nasıl hareket ettirdiğiniz kişiliğinizi yansıtıyormuş.
2: Bak hele, bak hele.
1: Ya şimdi ne oluyormuş? Ben şimdi mouse'la bana şimdi görev verdiler 20 dakika. Oraya tıkla, buraya tıkla, oraya çek, pencereyi kapat. Benim kişiliğimi mi anlıyormuş şimdi bu yani? Bu Chicago Üniversitesi ne boş işlerle uğraşıyor arkadaş. Yani annem babamla 45 yıldır evli, seni tanıyamamışım diyordum babama. Mouse'dan sen nereden anlıyorsun mouse'dan? Ha, çarpı hızlı mı kapattı? Bu var ya, ben sana söyleyeyim, bu yiyici yiyici.
2: Ne?
1: İki sayfa arka arkaya çıkıyor, üçüncü sayfa aşağı mı indirdi? Ben sana söyleyeyim, yalancı bu, aldatır karısını bu. Ya neyi nereden nasıl bağlayacağız şaşırdı. Chicago Üniversitesi, kendine gel. Bunları başımıza sarın, kızlar çantalarında mouse taşısınlar ondan sonra.
3: Adnancığım kusura bakma, şu mouse bir de şuraya koy. Şu ekranda bir paint'ten bir resim çiz bakalım. Ben burada analiz yapacağım. Mouse'u nasıl hareket ettiriyorsan öyle bir adammışsın. Öyle diyor Chicago Üniversitesi.
4: Emre Mutlu Show.
2: Kerimcan ve Samet de aynı eve çıkmak isterdim. Ya hemcinsin diyorum, hemcinsin diyorum da. Bunu ben bir danışacağım.
5: Sizin o dandik piyasayı patlatır. Tehlike kardeşini tutar ip atlatır. Emin ol, yara aldığım kadar yara veririm. Ben olsam düşmanımı seçerken araştırırım.

0: sen hadi bir yanlış anla.
1: Emre kral verir kimseye danışmaz. Düşmanlarım da kendilerince kurnaz. İştahıma sahip çıkamıyorum ama aslanı besleyen yemine karışma.

Çok istemiştiniz, bunun şiiri geliyor. Şiirim geldi, bayağıdır yoktu. Reklam arasından sonra Allah Allah şarkısının şiiriyle burada olacağız. Bakalım yeteri kadar atarlı olabilecek miyiz blok 3 kadar? Allah Allah. Çok fazla yazan olmuştu, bunu artık şiir yapalım.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Çok cesursan, hadi bir yanlış anla. Emri kral verir, kimseye danışmaz. Düşmanlarım da kendilerince korunaz. İştahıma sahip çıkamıyorum. Ama aslanı besleyen yemine karışmaz. Şerefiniz bile kimseyle yarışmaz. Söyle şerefiniz kaç dolar? Rakipler bitmiş, hepsi de der dolar. Babalarınız bile para köpeği. Benim köpeğimin adı bile Escobar. Triplere bak, Allah Allah. Çok cesursan, hadi bir yanlış anla. Sen bana esemezsin. Git manitana es. Büyüklerin konuşuyor, sus. Abin hatta. Triplere bak, Allah Allah. Çok cesursan, hadi bir yanlış anla. Sen bana esemezsin. Git manitana es. Büyüklerin konuşuyor. Sus. Abin hatta.

çok olmadı ya. Yani şarkıdaki o atar gider. Şu müzik de çok duygusal yaptı beni. Hele o rakiplerim bitmiş. Hepsi de der dolar diyor ya. Benim köpeğimin adı bile Escobar dediği yerde

Şimdi bugün kendi imkanlarımla bir yarışma düzenliyorum. Şöyle kendi imkanlarımla derken herhangi bir sponsor yok yani, kendim direkt Türkiye'nin en pahalı kahvecisinden bir tane mug alacağım. Sıcak tutan termoslar var ya, o mug'ı sizden birisine hediye edeceğim ama bir şartım var. Çok eğleneceğiz. Lütfen sen de katıl. Bak söylüyorum, onu da hatta yayınlayacağım Instagram'dan da. Türkiye'nin en pahalı kahvecisi, en kaliteli kahvecisinden. İsmini vermiyorum reklam olmadığı için. Biraz kendi imkanlarım dediğim buydu. Bir tane mug alacağım. Temmuz bizim. Hanımefendi kazanırsa hanımefendiye göre. Beyefendi kazanırsa ona göre. Rengini öyle seçeriz. Hatta kendine de seçtiririm, sıkıntı yok. Kahveleri sıcak tutan mug'lar var ya böyle, termos termos. Bugün söz veriyorum, alacağım. Hemen göndereceğim hatta. Ama yarışmayı kazanmak için birazcık efor sarf etmen gerekecek. Desene ne kadar efor sarf edebilirsin ki telefonla. Ses mesajı isteyeceğim senden. Ayrılma 15 dakika sonra, şu mesajları birazcık toparlayayım. 15 dakika sonra başlıyoruz. Çok keyifli olacağına inanıyorum. Çok acayip şeyler duyacağız. İstanbul FM. Çok acayip şeyler dinleyeceğiz. Şöyle bir mesajlarıma geriye döneyim. İstanbul'un en bilinen, en sağlam kahve dükkanından, sen bildin hanginden bahsettiğimi, en kral termosu alıp yollayacağım, kahve içerken beni hatırlar. Ama bir şartım var tabii ki, onu söyleyeceğim biraz sonra. Ne demiş? İbrahim Tatlıses'in kızı ve Hülya Avşar'la demiş. Bol bol kavga ederler, izlerim. İbrahim Tatlıses'in kızı kimdi? Neşe Karaböcek, Güner Coşkun'dan olur demiş. Fakat rahmetli oldu, Allah cennetinde ağırlasın. Amin. Aslı Enver, Neslihan Atagül Doğulu demiş. Yamıştım nefesimi o gülüşlerine. Daha da yazmış da yazmış. Üstüne. Günaydın Emre demiş. Acun, Aziz Yıldırım ve ben demiş. Kirayı da ödetmezler bana. O kafa rahat, her akşam transfer yaptırırım. Günlerin anısına girmesin aramıza. Ronaldo ve Messi ile demiş, aynı eve çıkardım. Mantıklı, tribünler şey, paraya oynuyorsun. Ceyda Kasabalı ve Şule Aydın. İkisini de çok severim. Çok tertemiz, düzgün insanlar. Serdar Ortaç ve Alex de Souza demiş. Ajdar ve Tarkan demiş. Bütün gün en büyük star benimle kavga ederlerdi. Ben de çekirdek kolayı alır izlerdim. Icardi ve Maxi Lopez demiş. Her gün kavga, her gün tartışma, kaos olur, oturur izlerdim. Mustafa Sandal ve Serdar Ortaç. Yanında oturmuyorum ama erkeklerin %90'ının kadın ismi yazdıklarını buradan okuyabiliyorum demiş. Nasıl anladım dostum ya? Her sabah işe giderken 30 dakikayı seninle geçiriyoruz demiş. Sadece çok dahil olamıyorum. İyi yayınlar, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bülent Ersoy ve Gülşen demiş. Einstein ve Tesla. Mantıklı. Cengiz Kurdoğlu ve Hakan Altun. Kağıtlı Mıçı ve Latif Doğan demiş. Herkesin kafası değişik işte abi. Ahmet Selçuk İlkan, sen misin demiş. Kenan İmarzali. Aga müthiş, müthiş ya. Kenan İmarzali. Neyse, Kıvancı doğru yazmış. Kıvanç Tatlıtuğ. Şarkıda ne gider, az daha zorlasan ağlayacaktık demiş. Uzun bir süre şiirimiz gelmesin. Üstümüzü başımızı parçaladık şiirde. Günaydın Emreciğim, nasılsın demiş. Teşekkür ederim Nurten Hanım, günaydınlar. Gupse Özay ve Ecem Erkek demiş. Çünkü gülmeye çok ihtiyacım var. Haklısın. Fondo müzikle yetem dediğin söylesene, söyleriz başka bir zaman. Abi günaydın, ben IBAN atsam parasını atar mısın demiş. Önce kazanman lazım. Para yok, termosu alır gönderirim, para mara yok. Yarışmaya katılım bedeli falan var mı demiş. Hayır ya, katılım bedeli yok. Ödenmesi gereken bir bedel var. Tamam, o zaman herkes merak ediyorsa yarışmayı veriyorum şimdi.
sizden ses mesajı istiyorum. En uzun ve en okey olana gönderiyorum. Şimdi 41 saniyelik bir çift.

0: Vay vay vay vay vay, kesmedi. 30 saniye oldu. Saniye oldu. Sizin bu kadar uzatmanıza gerek yok. Aranızdan en uzun çile çekene göndereceğim en pahalısından. Termosunu. Ses mesajı bekliyorum. 0544-886-1-886. Yapay zeka değil, Onur Akay. Yapay zeka değil, ben de deneyeceğim. Söz veriyorum. Ses mesajlarını bekliyorum. Hadi bakalım.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
4: Size Fuzuli.
3: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.

0: ve gir, çekilişe katıl.
1: Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Gençlik Kulübü mü?
2: Evet evet, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Lansmana özel 1000 kişiyle sınırlı %75 indirimden yararlanmak için dünyakadaryaşa.com'a tıkla. Alışverişten eğlenceye, eğitimden millere, Gençlik Kulübü avantajları yolculuğun boyunca seninle. Daha fazlası için Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü'ne katıl, dünya kadar yaşa.

0: Emre Mutlu Show devam ediyor.
1: İşte benim işin eğlencesinde olduğumuzu bilen canım dinleyenim. Hemen çile çekmeye başladılar. Tekrar hatırlatıyorum efendim. Onur Akay'ın şu uzun çilesi var ya, uzun uzun. Şunun gibisini istiyorum. Tabii ki aynısı olmaz. O ses sanatçısı.
2: Çile.
1: Tamam, şimdi uzatmayacağım daha fazla. Adamın küçücüğü bayağı bir dakikaya yakın sürüyor. İnanılmaz bir ciğer ve dalak lazım. Sizden de gelen mesajlar. Oldu. Bakalım termosumuzu kime gönderiyoruz. Ben hazırım. Siz hazır mısınız? Bak, mesajları siliyorsunuz ama ya.

Bravo. Sonuna yetişemedik. Çinebilim ölüm. Allah! Onu ben tamamlayayım. Ben 5. saniyede elendim demiş. Dur bakayım, bakıyorum şimdi. Niye açılmadı bu? O kadar mı kötü? Yok dur. Oğlum bu saç kurutma makinesi açmış bu ya. Hayır abi, ben net çile dediğini duymuyorum. Ne yapıyor bu? Ne yapıyorsun sen ya?

Vay vay vay vay vay vay vay. Rakibim yok diyor. Irmak valla şu ana kadar en bakayım.

0541 886 1886. En uzun çileyi kim yollarsa. Ama sadece böyle fön makinesi gibi değil. Az önce başında çilenin çeyesini bir duyalım ya. Açmış oradan şeyi televizyondan. Yemeyiz. Burcu iyi misin? Boğuluyordum yazmış.

Yürü be Merve! Irmak var ya, Irmak bugünü bekliyormuş biliyor musun? ...0544-886-1886... sen de çileni yolla. Ne kadar uzun olması ve ne kadar estetik olması gerekiyorsa o kadar iyi olmalı ki. Burada eğleniyoruz arkadaşlar. Ben de deneyeceğim biraz sonra, hem de canlı yayında deneyeceğim. Böyle ses kaydı da değil. Umarım ses kaydı almazsınız. İnşallah kayıt altına alınmaz. Yoldayım bir de demiş. Bir de sahnede olsan demek ki var ya. Vallahi şov yaptı. Gözyaşlarım pıt pıt demiş bu. 0544-886-1886 bize en estetik ve en uzun çileyi gönderene, en pahalı, en bilinen, en kaliteli kahve dükkanından bizzat kendi imkanlarımla, yani sponsorsuz bir şekilde kendim alacağım. Çok güzel bir termos göndereceğim. Kahvesini, suyunu, soğuk suyunu, buz gibi yazın kışında sıcacık kahvesini içerken beni hatırlasın. Sadece yapmanız gereken uzun bir çile.

Orada yayın gitti. Normalde 50 saniye. Normal 60, 1 dakika falan 1,5 dakika yaptım arkadaşlar. Orada yayın gitti. Benim gibi teknik bir şey var. Orada ben asla durup bak nefes almadım. Arada vermedim. Hayır bak hayır yazma.

En kötü şeyler. Bak. Teknik bir problem oluştu. Ben orada devam ediyordum. İnan istiyorsanız VAR'a gidelim. Ben orada asla durmadım. Tamı tamına 4,5 dakika boyunca. Çamlıca Kulesi ile alakalı abi, ben ne yapayım vericide bir sıkıntı olduysa şimdi. Ben burada bayağı şu anda yani resmen benden sonra ikinci de ırmak sayılır yani. Yo, termosu ben kazanmadım, öyle hile hurda oldu.

ettin demiş. O kadar birebir yaptın ki. Tüylerim diken diken oldu, inanmazsın ama demiş. Emre abi hangi konservatuarı bitirdin? Yapın yapın, makaranızı yapın siz, yapın. Ben de kesilmedi, Emre abim doğru söylüyor demiş, ben duydum. 21 dakika tuttum abi kronometreyi demiş. Övün beni. Lütfen devam edelim, çileler gelsin. En uzun olabilir, en estetik olabilir, en böyle cuk diye oturana hediyesi hazır bende. Tek ricam var, utanma, gerçekten yapacak bir şey yok. Makara yapıyoruz, gönder.

0: Arkadaşlar deminki ses kaydımı buldum. Arada ses gitti diyenlere de yani lütfen gerçekten itibar etmeyin. Buyurun benim sesim. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Allah çarptı, bir dakika, bir saniye. Evet, deminki yayındaki ses kaydımı buldum, atıyorum. Lütfen dinleyin. Bir yanlış varsa, arada ses gidiyor mu gitmiyor mu, hile varsa söyleyin.
1: Hile.
0: Benim sesim.

herhangi bir kesinti yok, görüyorsunuz. Var mı kesinti? Yok.

0: Yo yo, ben eminim senin sesin abi demiş. Teşekkürler, teşekkürler arkadaşlar. Bizde yalana dolana yer yok.
1: Yıllardır çektiğimiz çile yetmedi. Bir de...
0: Tamam, konuyla alakalı bir şey.
2: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

Vay vay vay vay. Tansiyon düştü şu anda. Oğlum bir yerden sonra çile. Nefret ettim. Ne sen unuttun. Allah Allah. Çile. Rampa aşağı vurdur vurdur tekleyecek.

Hani ses kaydında bir şey yok. 80-86 kardeşim, ses kaydın boş gelmiş, attığını dinlemedin mi? Yok abi, olmuyor, 95 saniye geçemiyorummuş. Ha ha. Kesin öyledir, kesin.

0: Son nefes değildi inşallah o.
1: Ben hazırım,
0: hazır mısınız? Bak mesaj. Bunu dinlemişiz, pardon, çok özür diliyorum, benim hatam.
2: Çile.
0: Oğlum remix istemedik ya. Sarışım.

0: çile.
1: Bir yerde böyle sesi tasarruflu kullanmak için frene basıyorsunuz ya. Şöyle başla bak. Çile. Arkadaşlar ses mesajı gönderenlere rakipseniz siz de gönderin. Ha böyle oradan yorum yapmayın olmuyor. Bak ne güzel atıyorlar. Aa, bak. Hakikaten çile demiş. Emre abi albüm düşünüyor musun?
2: Çocuklar bu yaz biraz çalışacağım. Albümü yapacağım. Bakacağım.
1: 0-544-886-1886. Adam kazandı demiş. Kargo masrafı olmasın diye ses mesajı göndermiyorum. Ya sen rahat ol ya. Sen gönder kazan da kargo kolay. Ben söylesem gerçekten çile olurdu size demiş. Sözleri sızmış yanaklarında. Emre abi sen benden şov bekle demiş. Az sessiz bir yer bulayım da. Öyle öyle. Bura Er Meydanı.

0: Vallahi iddialı olmaya başladı burası. Bir reklama gidiyorum. Siz de o sırada şöyle derin bir nefes çekip yapıştırın çilenizi.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
2: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklamlar.
4: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Böyle bir dünya var.
8: Dünya Katılım Bankası'nda.

0: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

inşallah yanından kimse geçmiyordur. 31 saniyeyle şu anda rekor bu oldu arkadaşlar. Bir tane 33 saniye var ama bak başında öyle S varsa kabul etmem. Bakayım dur.

0: Vurdur vurdur. Ramp aşağı. İmice geçti. Güzel. Bu neymiş böyle? Dur bakalım.
1: Çile.
0: Bak baştan temkinli gidiyor ki.

Fransa'dan bir mesaj var. Demiş ki ekip arkadaşlarım Fransız, herkes seni dinliyor, bunlar ne yapıyor diye soruyorlar. Onlara Fransızca de ki ne diyor, belirsiz bir program bu da, her an her şey olabilir. De ki Türkiye'nin en değişik show programı. De söyle. Söyle de Türkiye'nin en değişik show programı de. Değişemem sen gibi. Bana verdi zarar. Seyreden yazı bile geçmeden kış. Bunu seçme.

0: Bana fenalık geldi. Sonu da geldi. Allah! Helal be vallahi. Vallahi rekor geldi. Onur Hayta. Vay vay vay vay vay vay. 46 saniye, sondaki Allah kısmı 3 saniye. Tamam, seste estetik yok. Çok bir şey bekleme Onur'dan da. Sinek vızıltısı kimse çıkartıyor demiş. Arkadaşlar yani.
1: Sıradan bir sabah.
0: Günaydın üstad. Ben Fatih Yılmaz demiş. Eşime sevgiler. Eşinize sevgiler.
2: Fatih'e bak, nereden prim kasıyor bak.
0: Abi o bir şey mi? Ben iki senedir yıkamıyorum yüzümü demiş. İki senedir yüzünü yıkamıyor musun? Bence yıkama sen. Ameliyatla aldır yüzündeki kiri şu anda. Yani o artık yıkama safhasını geçmiş.
1: Türkiye'nin en değişik show programı Emre Mutlu Show. Hafta içi her sabah 7-10 arası İstanbul FM'de. Dinlemekten keyif aldığın tüm şarkılar burada. Burası İstanbul FM.
2: Burası İstanbul FM. Kavuş.

0: Siz neredeyseniz şarkılarımız da orada. Burası İstanbul FM.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Bursa 29, Ankara 30, İzmir 33, Antalya 34, Diyarbakır 39 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere, 5 yol İncirli, Topkapı Çağlayan, aksi yönde Haliç Merter, Sefaköy, Avcılar yoğun. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Altınşehir, Mahmut Bey, Hastalok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa, İstoç yoğun devam ediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe'de başlayan yoğunluk köprü hattı boyunca etkili devam ederken Temde Ataşehir Kavacık yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: dön. Ayıptır ya. İnsanları böyle zaptır altına alıp baskı kurmak nedir? Evlenirsin yine bitmez. Çocuk yap da sevelim. Ya arkadaş, bu büyülü bir tane daha yap. Bu da büyülü, 3 çocuk olması lazım. Hepsi kız oldu, bir tane erkek bu.
1: Nasıl olacak hocam ya?
0: Nedir bu talimatlar, prosedürler?
1: Size ne hocam, size ne? Yani insanları bir salın biraz ya. Bak vallahi tansiyonum oynadı ya.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Böyle bir dünya var. Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası dünya katılım
2: var. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: MediaMarkt'ta stokları eritiyoruz. Hem de bu stoklarda yok yok. Şimdi akıllı telefondan kahve makinesine, televizyondan blender'a, çamaşır makinesinden ütüye, stoklarda kalan yüzlerce teknoloji sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, stoklarda kalan çeşit çeşit teknolojiyi fırsatlarla keşfedin. Son gün 29 Temmuz.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
3: Radyonun sesi açık kalsın. Radyonun sesi açık kalsın. Sana iyi gelecek şarkı şimdi İstanbul FM'de.

Ya şimdi bir tane banka aradı. Kredi kartımda gecikme varmış. 3 günlük mü 5 günlük mü bilmiyorum. Ya abi yani bak orada çalışan personel kurban olurum. Tabii ki işlerini yapıyorlar. Yani Allah hayırlı kazançlar versin. Çağrı merkezinde çalışmak çok zor ama onların üstündeki bu baskıdan da artık bize fenalık geldi. Yani önce annemin kızlık soyadının 3. harfi, sonra baba adım, sonra doğum tarihim. Ya de ki kardeşim 3 gün kredi kartında gecikme var, ödeyecek misin pazartesi günü? Ödeyeceğim diyorsun, hala diyor ki 76 bilmem kaçla biten kredi kartınızın sonucu. Abla beni bir sal, yayına gireceğim diyorum. Yani anons vaktim geldi. Anlatabiliyor muyum? Diyor ki dilerseniz başka zaman arayayım. Yine kibarlığından. Tabii ki ona en ufak bir lafım yok. Ama zaten bankalar milletin bu kadar gırtlağına çökmüşken bir de insanları telefonda bu kadar yormaları var ya. Hakikaten çok yoruyorsunuz insanı ya. Vallahi çok yoruyorsunuz ya. Yani bir de şeye çok tavım ben. Acayip hasta olurum. Çok tutulduğum bir iştir bu. Banka ile ilgili ürün ya da hizmet tanıtacak önce benim kim olduğumu teyit ediyor. Ya kardeşim sen zaten televizyonda reklam verirken ben televizyona baktığımda soruyor musun bana? Bir dakika bakma önce bakma. Ürün tanıtacağım ama anne kızlık soyadın 3. harfi. Niye diyorum, teyit diyor ki ürün ve hizmetlerle ilgili bilgi vereceğim. Ya ver. Kim olduğu önemli değil ki karşındakinin. Ver, eğer sen müşterin direkt istiyorsan benim diyorum. Hani ses tanıma sistemi, hani yapay zeka. Mecburen kapatmak zorunda kaldım. Teşekkürler, teşekkürler diyeyim. Orada çalışan personele lafım yok bak. Bunu tekrar söylüyorum yani, bu yanlış anlaşılmasın. Fakat bu dayattıkları, dikte ettikleri durum çok sıkıntılı ya. Bırak şimdi bankayı mangayı, termos mu oldu demiş. Ya bir dakika sanki. Dolandırıcı muamelesi yaptı bana ya. Bakalım şöyle bir.

0: hava desteği alıyor yalnız, farkında mısın? Yusuf Bekiroğlu güzel. 31 saniye ama çok daha uzunları var. Bir de kadınlara sesi çok çıkıyor diyorlar demiş. Erkekler maşallah bizi çoktan geçmiş. Tebrik ediyorum, çok zormuş. Tamam, iki tane kazanımız olsun. Niye söyleyemedim? Kazananımız olsun. İki tane kazanmış dinleyicimiz olsun. Ben ikisine birden şimdi yazıyorum WhatsApp'tan. İkisine birden gönderiyorum. Tebrik de ediyorum aynı zamanda. Kısalar var arkadaşlar. Teşekkür ederim vallahi. Vallahi bitmiştir diye radyoyu tekrar açtım. Eziyeti sürüyor demiş. Hanımefendi. Sizin eziyetlediğiniz insanların emeği. Vallahi veririm numaranı, linç ederler sosyal medyada. Neyse, ismini vereyim sadece. Yıldız. Arkadaşlar, bulduğunuz yıldızı linç edin sosyal medyada. KVKK kapsamında başka bilgi verim. Şurada yarışma yaptırtamıyorlar ya. İnsanlar yıllarca Süheyl ve Esat Uygur'u izlemediniz mi? Şahane pazara maruz kaldık biz 35 sene. Arkadaşlar yapmayın etmeyin, adam da kartını ödeyememiş, termos diyorsunuz, yazık adama demiş. Tehdit mi? Evet. Instagram'ım yok. Sosyal medyayla uğraşmıyorum. Sabah sabah millete akciğer egzersizi yaptırdım. Bak, gördün mü? Bir de olumlu yanından bakmak var olaya. Ne güzel, enerjisini herkes değerlendirdi. Çile çekti. Allah çektirmesin gerçek anlamda. Benim en güzel, bak yani aranızda tarz belirleyenler olmuş ya. Taktik yapanlar olmuş. Mesela çileye şey başlayan böyle rölantide. Çile. Hızlı girenlerde sonradan gidiyor. Çile. Belki haberin yok. Vallahi billahi 20 saniyeyi geçemedim. 3 tane ses kaydettim, 3'ünü de yollayamadım. Helal olsun onlara demiş.
1: Belki yüzün yok, perişan.
0: Kazanamadıysak gönderemiyor musun? En azından katıldım demiş. Gönlünden ne koparsa bekliyorum.
1: Belki de şarjın bitti.
0: Kardeş, belki de şarjım bitti. Ya da ben bittim. Lütfen. Ara beni lütfen.
1: Sesini duymalıyım, masal anlatsan da.
0: Şimdi bir tane suratsız
1: hikaye.
0: İsrailli bir tane Ben Givir diye bir, canlı yayında çok söyleyemeyeceğim şeyleri söyleyemiyorum ama sen o boşluğa ne koyarsan koy. Filistin'in içinde gezerken esnafın birinde diyor ki, buranın ev sahibi benim, seni buradan atacağım diyor.
1: Unut beni lütfen.
0: Ya var ya, yanında da ordu gibi korumayla
1: kızmış.
0: Allah suratındaki nuru almış bunları ya. Allah bunları yüzündeki nuru almış, nuru. Oralarda gezip şov yapıyorsunuz ha yanınızdaki korumalarla. Gariban Filistin esnafına. Allah size öyle bir tokat çaksın ki bütün dünya seyretsin inşallah. Pis herifler.
1: Ben demiştim.
0: Nesin sen, çile uzmanı falan mı?
1: İnsan sevdiğine böyle yapar mı?
0: Rölantide başlayanlar anlamayalım diye ön konsolun oraya telefonu koyuyorlar, motor sesiyle aynı olsun diye.
1: İçinde bu kadar öfke mi var?
0: Rekor geldi demiş, dur bakayım dinleyelim de adaletsizlik olmasın. Son bir tane daha, bir çilemiz daha var. Tamam, onun adına ben özür dilerim. Onun niye gülüyorsunuz? En azından denedi. Arnavutköy'e gideceğim, Halkalı'dayım, termos kazanacağım diye 45 dakikadır metronun önünde oturdum, bekliyorum. Termos senin köpeğin olsun be.
1: Bil ki sebebim çok.

Ya şu sosyal medyada son çektiğim, Instagram'daki son çektiğim videonun altındaki yorumları bir okusanıza ya. Yani affınıza sığınarak valla size yani dert yanmak istiyorum. Ne kadar dangalak var beni buluyor yani. Bunu söylemek zorundayım. Ya bak silmedim, bana küfür etmişler hem de defalarca. Onun bir skeç olduğunu, gerçek bir şey olmadığını ve ben aslında bunu yapan insanı hicvettiğimi, yıllardır Levent Kırca'nın yaptığı gibi, Ferhan Şensoy'un yaptığı gibi o karakteri canlandırdığımı anlayacak kadar kafası beyni yok. Yorumlarda bir de bak ki kelli felli adamlar ya. Şimdi yorumlara baktım da nasıl tepem attı ya. Ya bir baksanıza Allah aşkına, yorumları bir okusanıza. Kalsın.

Emre Mutlu Online Instagram'dan gir, yorumları oku. Ya demiyor ki bu adam oyuncu, burada skeç yapıyor, bu gerçek bir şey değil ve zaten onu bu şekilde davrananı eleştiriyor demiyor. Basmış küfrü yorumlarda ya, ondan sonra yalvarıyorlar böyle mahkemeden. Kalbimde. Ellerine kağıt gidince ya da avukat arayınca, o ben yapmadım abi, yeğenim yapmış. Şimdi yine tazminatlık olduk en az 10 kişiyle. Ben anlamıyorum bunu ya, vallahi anlamıyorum ya. Ya derim ki bu adam böyle bir şey hicvetmiş. Evet ya, var böyle tipler. Bu bir şaka yani, burada bir espri var sonuçta. Ve bu adam bunun canlandırmasını yapıyor. Onu ben mi sanıyor, bu kadar mı beyni yok yani. Ne acayip bir yer yani, ne acayip bir platform. İnanılmaz ya, vallahi inanılmaz ya. Gerçekten onu gerçek zannediyor. Gel yine güller aç. Gerçek sanıp bana küfür ediyor ya. Çok acayip bir şey arkadaşlar, anlamıyorum yani, kafam almıyor benim. Ki yani benim sinirlerim çelik gibi, 15 senedir bu işi yapıyorum. Acayip bir kafa, acayip bir yapı bu ya. Ya ben birisine ağzımdan kötü bir şey çık, yani kalbini bile kırmak istemezken adam bana oradan bayağı böyle ağzını doldura doldura küfür ediyor. Ne olduğunu sanıyor mesela, onun acaba gerçekten beyni mi basmıyor, onu gerçek mi zannediyor? Ya bu da işte evine ekmek götüren adam yani, yolda gördüğün adam, otobüsteki adam, arabada yanında giden adam yani. Yan şeritteki adam, bu adamlar her yerdeler, bu adamlar, bu insanlar her yerdeler. Acayip bir durum bu ya. Çok garip, çok garip. Yani oradakinin bir skeç olduğunu, beyni basmayıp onu benim gerçekten öyle bir şey yaptığımı zannedip. Ya öyle bir şey yapan adam bunu videoya çeker mi? Onun tabii ki bu bahsettiğim %3 falan yani. Hani 2.3 milyon insan takip ediyor beni. Hatta %3 bile değil, %0.3 falandır yani. 30-40 tane böyle akli dengesi yerinde olmayan, IQ seviyesi 3.5'u aşmamış adam denk geliyor. Ne yapayım ben şimdi? Hayır, ne oluyor yani, ne oluyor yani? Bu sinir, bu öfke ne, bu kin kusma nedir yani? Evet ya, böyle şeyler görüyoruz deyip gülüp geçmen için yapılmış bir şey bu. Üstelik para vermediğin bir platform. 3 harfli marketten aldığın 500 liralık telefonla gelip orada... Profiline bakıyorsun, çocuğu var, kızı var, çoluğu var, çocuğu var. Kocaman adam nasıl kendine yakıştırıp bunu... Çok komikler ya.

O senin samimiyetinden demiş. Bu adam radyocu, oyuncu, komedyen, insanlarla çok haşır neşir. Biz buna sallayalım diyorlar. Özellikle sosyal medyayı seçiyorlar. Samimi diye insan küfür yer mi ya? Kültür meselesi demiş. Bravo, doğru. Yorumları okudum demiş. Gerçekten terbiyesizler, ayıp. Arkadaşlar yani söylenecek bir şey yok. Dediğim gibi 15-20 gün içinde başlıyorlar yalvarmaya. Ama nasıl kediye dönüyorlar biliyor musun? Durup dururken 50 binlik olmayalım diye. Ya ben bunu ister miyim? Zorla kendime küfür ettim. O bir skeç yani. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? O karakter ben değilim. Ben onu görüp ona sinirlendiğim için zaten onu çekiyorum ki. Sen de gül diye. Çok acayip ya. Vallahi billahi çok acayip. Ne güzel ya. Ne güzel ya. Söv istediğine kafana göre. Nasılsa ulaşabiliyorsun ya. Salla istediğini, ağzına geleni söyle, rahatla böyle, oh mis gibi. Herkes herkese saydırsın. Ya ben birinin kalbini kırabilir miyim? Acaba yanlış anlar mı beni diye bin kere özür diliyorum. Acaba söylediğim yanlış anlar mı? Adam yani, ya affeder, küfür ediyor ya. Sonra abi, Emre abiyi çok seviyoruz biz ya, yanlış anlamışsınız. Abi 9 aydır işsizim, nereden bulayım ben 50 bin lirayı?

Gerçekten baktım yorumlara, hadlerini aşmışlar demiş, küfür etmişler. Yani onu zaten direkt yaptığını düşünüyorum ben, direkt küfür etmiş resmen demiş. Adın batsın. 15-20 gün sürüyor arkadaşlar tebligatın gitmesi. Ondan sonra az önce... Dur ben bununla ilgili de bir video çekeyim ya. Abi elektriğini ödeyemedim daha. Çocuklar okuyor benim. O zaman okuyan çocuklara örnek olacaksın. Merkep.

0: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
1: Reklam.
0: Duymak istediğin şarkı tam da şimdi İstanbul FM'de.

Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Elim çarptı sildim demiş. Trip yapmadım, yanlış anlama. Çünkü bende bazen böyle oluyor. Mesela bir mesaj geliyor. Ben o mesajı okumaya kadar, yani o yolu kat edene kadar, öndeki mesajları okuyup hakkaniyetli sırayla gideyim diye uğraştığım süre içinde geliyorum, tam tıklıyorum. En çok zoruma giden de ne biliyor musun? Mesajın silinmesi değil, tam okurken silinmesi. Miray, senden bir çile rekoru gelmez miydi ya? Sevgili ses sanatçımız. İnsanları dinlettim Miray'a. Miray'ı gülme tuttu. Niye onlara gülüyorsun Miray? En azından denediler yani. Hani anladım. Evet, kendilerine yazacağım efendim. Naçizane çam sakızı çoban armağanı. Teşekkürler, teşekkürler. Abi şu an kahret olayında bile güldürdün ya demiş. Çok yaşa, estağfurullah kardeşim. Bak, Miray sana kalp atmışlar. Miray'a kalp geldi. Tabii Hüseyin desek kimse kalp atmaz. Çok fazla WhatsApp mesajımız var bugün. Benim bunları bit, bak daha hala bir sürü ses mesajı var. 41 saniye nedir demiş. 42 senedir çile çekiyorum. Seneler olmuş. Ne demiş? Bülent Ersoy ve Gül. Vallahi ben 24 senedir çile çekiyorum demiş. En uzun benimkisidir. Yok vallahi, daha uzunu var. Sponsorsuz, bizzat kendim sponsorum. Artık Dubai'den yollarsın mı iki tane termos? 10 binlik olmayalım şimdi. Abi okumuyorsun diye siliyoruz demiş, küsüp. Ya küsmeyin ne olur ya. Küskünlükleri, kırgınlıkları bir kenara bırakmıyorlar. Ya bir insan WhatsApp mesajı okunmadı diye küser mi? Ki kasti bir şey yok yani. Sıra gelmiyor, sıra gelmiyor. Daha bak cımbızlara geçemedim. 15 dakika kaldı program bitmesine. Allah Allah. Ya bazen bak mesela 3 şarkının üstüne konuşuyorum. Normalde böyle bir şey yapmamam gerekiyor ama konu bitmesi için yani anons süremi birazcık uzatamamak adına. İkinci şarkının yarısı geliyor. Neredesin? 4 dakika oldu, neredesin? Aşk olsun, ben konuşmak için buradayım. Siz de var olun ki beni dinlemek için buradasınız. Şimdi daha birazcık daha uzatır mısın? Ne, tuzlu mu? Şaka deyince de ben yani, evet. Miray git Mertcan var izle, gülmüyorsan o zaman. Suratı ekşidi ya. Yani şey çok komik. Sağ ol, sağ ol. Aralarda biz de izliyoruz gerçi de. Son şarkımı sana armağan edeceğim biliyorsun. Seversin sevmezsin bilmiyorum. Belki de hatırlamıyorsundur bu şarkıyı. Bu şarkı çok bilinen bir şarkı değil ama gerçekten ciğerimizi söken şarkılardan bir tanesiydi. Ama daha var. Bir yere ayrılma. Kapanış yoklaması başlamıştır. Eğer hala buradaysan bir tane emoji bekliyorum senden. Bir tanecik emoji. Dilenci veya anketör değilim. Bir tane emoji ile hala buradayım dersen çok sevinirim. 0544-886-1886 numaralı WhatsApp hattımıza. Evet, yok.

yokla demiş, yokluyorum. Bir tane emoji atarsan ben daha gitmedim buradayım kaptan dersen beni mutlu etmiş olursun, hiçbir işime yaramıyor. Senin de sadece bir saniyeni alıyor ama. Bugün verim alamadım programdan, 10 dakika kadar dinledim. Ya ya ya ya. Olsun, 10 dakikada yeter. Ya şarja telefonu 10 dakika takmışsın gibi düşün yani bazen. Fulletirsin bir yerde ama bazen 10 dakika sadece. Sticker olur mu demiş, olur. Niye şey mi bitti, emoji mi bitti? Yani antrikotum yok, bonfile vereceğim ablam. Kasap gibi. 0544-886-1886. Eğer beni dinleyip de emoji atmıyorsan beni çok üzersin, bana yazık değil mi? Bir tane emoji bekliyorum be. Sadece bir tane emoji be. Kalbi savaşta kaldık, dik bir... Ya bileyim ki, göreyim ki sen de buradasın, hala daha gitmemişsin. Ama akıl verenler... Önce Mahmut'la uyuyorum. Ya sen bana yanımdan emoji mi atıyorsun Miray? Ya emoji az geldi de beğenmedin de sen de katkıda bulunmak için. Az gelmedi aşk olsun ya. Bu kadar emojiyi kim bulmuş? Var mı acaba programı kapatırken bile, yani normalde saat 9'dan sonra dinlemeler düşer çünkü trafik bir şekilde yoluna, hal yoluna giriyor. İnsanlar işlerine varmaya başlıyorlar vesaire vesaire. Ama çok şükür emojileriniz eksik olmasın, burada olduğunuzu belirtmeniz. Hala buradayım demeniz benim kendi yaptığım iş adına çok kıymetli bir ödül. Allah razı olsun. TikToker gibi oluyorum böyle olunca da. Asa atan parmaklarınıza Allah zeval vermesin. Ekranlarımız boş kaldı. Yargıçlar neredesiniz? Giderken sana öyle bir şarkı bırakıp gideceğim ki. Diyeceksin ki oh be. Evet, şarkı çok neşeli bir şarkı değil ama uzun zamandır dinlemediğine emin olduğum, hatta Miray'ın ilk defa dinleyeceği bir şarkı olabilir. Eski çünkü. Bu değil, tamam canım, bu değil.

anonsu duyabiliyorsan senden bir tane emoji bekliyorum. Hala buradayız, gitmedik. Son şarkıma daha var. Hatta son sana yani armağan edeceğim şarkının bir şarkı daha var. O bile değil yani. Ama o şarkıyı dinlerken çok uzaklara gideceğiz. Çok eskilere gideceğiz belki.

Evet, çok merak edeceksin biliyorum ama son şarkıyı değiştirdim. Daha da böyle bir... Hatta aynı dönemin adamları, tamam pazartesi günde inşallah öbür şarkıyla veda ederim. Onu seçmiştim ama şimdi benim programım değil, bunu seçtim yani. Ne yapacaksın? Cim eremiş gel diyeceksin şarkıyı değiştir diye. Allah sen. Kaça kadar radyodasın? Hayırdır? Baskın mı yiyeceğiz? Taksimetre onda kapanıyor.

O değil de iyi yazdık sana ama verdik mi hakkını demiş. Verdin verdin. Verdiniz tamam oldu mu demiş. Ne tamam oldu mu? Emojiler mi? Oo teşekkürler. Emoji şelalesi. Arkadaşlar bana bugün şans dileyin. Önemli bir toplantım var. Güzel bir enerji oluşturun. Etemde de metemde de öyle olmaz bu işler. Kalpten gelen inşallah bol şansı olsun dostumun demeniz bile yeter. Eksik olmayın, var olun. Almanyalardan bile geliyor ya şu Belçikalardan emojiler. Neyse göndermeyecektim ama kıyamadım demiş. Neye kızdın yine ya? Emine Hanım. Neye kızdınız? Şu kedi hala kalkmadım oradan ya. Yavaş yavaş güzel hafta sonları dileyebileceğim saniyeler yaklaştı ve ben artık bunu dilemek zorundayım efendim. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Umarım güzel haberler aldığınız, her şeyin yolunda gittiği, canınızın hiç sıkılmadığı, kötü insanlarla karşılaşmadığınız, hep iyiliklerle, çevrenizdeki herkesin iyi olduğu saatlerle, günlerle, gecelerle güzel bir hafta sonu geçirirsiniz. Umarım uzun zamandır beklediğiniz bir haber varsa onu alırsınız. Umarım sağlığınızla ilgili hiçbir problem yaşamazsınız. Umarım bol bereketli, bol kazançlı bir hafta sonu geçirirsiniz. Umarım güzelce dinlenebilirsiniz imkanınız varsa. Çalışanlara da Allah ayağına taş değdirmesin, sabır versin. Ben gidiyorum. Ölmez sağ kalırsak pazartesi sabah 07.00'da İstanbul FM'de Türkiye'nin en değişik show programı Emre Mutlu Show'da. Buluşmak, görüşmek, gülüşmek dileğiyle. Bu şarkı sana geliyor çünkü seni çok seviyorum. Hatırlayanlar bir emoji bıraksınlar, ben hatırlıyorum desinler. İmkan olanlar da bağıra çağıra bu şarkıyı söylesinler. Sizi seviyorum, hoşça kalın. Şarkı bitene kadar buradayım, hatırlayanlardan emoji bekliyorum.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Bursa 29, Ankara 30, İzmir 33, Antalya 34, Diyarbakır 39 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. 1. ve 2. köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere, Topkapı Çağlayan, 5 yol İncirli, aksi yönde Haliç Merter, Sefaköy, Avcılar yoğun. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Altınşehir Mahmut Bey, Hastalok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa, İstoç yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe'de başlayan yoğunluk köprü hattı boyunca etkili devam ederken Temde Ataşehir Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Böyle bir dünya var.
4: Dünya katılım mobil şubeyi indirin. Dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimiz

0: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko Showroom'larında.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzul uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Bursa 29, Ankara 30, İzmir 33, Antalya 34, Diyarbakır 39 derece olacak.

0: neredeyseniz şarkılarımız da orada. Burası İstanbul FM.
1: Yok mu? Bana sözü yok mu? Aa, yok mu?

4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Bursa 29, Ankara 30, İzmir 33, Antalya 34, Diyarbakır 39 derece olacak.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimdeyse kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
4: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Bursa 29, Ankara 30, İzmir 33, Antalya 34, Diyarbakır 39 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Tup turuncu Teknosa'da. Vivo Y.

0: Cool FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Bursa 29, Ankara 30, İzmir 33, Antalya 34, Diyarbakır 39 derece olacak.

0: bir yeniden iletimdir.
1: Yalçın.net. Her şey çok net.
2: Her an her şeyi duyabileceğiniz keyifli bir gün ortası için
1: Yalçın.net.
2: Hafta içi her gün
1: saat 14'te
2: İstanbul FM'de. Yalçın.net. Her şey çok net.
0: Yalçın.net başlıyor.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam. Reklam.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
0: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Reklam. Yalçın.net devam ediyor.

geciktik mi? Yok, çok da fazla gecikmedik ya aslında. Yani yine aslında zamanında gelmiş olabiliriz, öyle söyleyelim. 24 Temmuz Cuma günündeyiz ve İstanbul FM'de her zaman olduğu gibi bu saatlerde, bu dakikalarda başlayan program yalçın.net. Sevgili dinleyiciler, buradayız. Saat 16'ya kadar da keyifli bir 2 saat sizi bekliyor. Biraz önce de söylediğim gibi ne diyoruz? Keyifli bir 2 saat sizi bekleyecek. Saat 16'ya kadar burada olacağız ve güzel, keyifli bir Cuma günü öğleden sonrası olsun istiyoruz. Bunu bir kez daha buradan hatırlatalım. Şimdi bugünkü canlı yayınımız Kanyon stüdyomuzdan sevgili dinleyiciler, canlı buradayız. Saat 16'ya kadar 2 saat boyunca çok güzel şarkılar dinleyeceğiz bir kere. Konuşacağımız, paylaşacağımız çok şey var. Aynı zamanda biliyorsunuz Cuma günleri ne yapıyoruz beraberliğimizin ikinci saatinde? Evet, buradan da yapacağız. Kanyon stüdyomuzdan da yapacağız. İsim soy isminize göre ideal mesleğinize bakacağız. O bölümü çok seviyorsunuz. Bilenler için söylüyorum. Bilmeyenler için de detayları zaten ilerleyen dakikalarda sizlere aktaracağım. Allah Allah, bu neyin nesidir diye mutlaka şu anda içinizden geçiriyor olabilirsiniz. Ama o bölüme geldiğimiz zaman gerçekten çok keyifli, çok eğlenceli bir bölüm olduğunu sizler de fark edeceksiniz. Yalçın.net Cuma gününde İstanbul FM'de başladı. Saat 16'ya kadar buradayız. Hepiniz hoş geldiniz.

0: Tüm.net devam edecek.
1: Bir reklam.
2: Reklam. Kamera tamam. Kulaklık, pasaport.
3: Dur dur. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü ile millerini almayı unuttun.
2: Gençlik Kulübü mü?
3: Tabii ya. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Şimdi her uçuşta 125 daha fazla mil ve gençlere özel avantajlar yol boyunca seninle. Daha fazlası için turkishairlines.com'a tıkla, dünya kadar yaşa.

var mı yakınlarda diye ama gözükmüyordu, gözükmüyordu. Ama gafil avlananlardan biri oldum. Onu da söyleyeyim size. Çok ciddi söylüyorum. Yanımda ne şemsiye var, ne işte su geçirmeyen bir ayakkabım var, ne de başka bir şey. Islanarak bu sabah aslında radyoya geldim sayılabilir. Ama tabii ki bu yağmur yağışı özellikle İstanbul'da yarın daha fazla olacak sevgili dinleyiciler. Bakın bir kez daha hatırlatalım size. Yarınla alakalı plan ve programlarınızı yağmura göre yapın. Bir de bugün cuma olması sebebiyle biraz daha hareketli ya trafik. Şimdi hemen şunu söyleyeyim. Çok önemli bir güzergah aslında E5 üzerinde. Haramidere Ambarlı yan yol o yönde. Sağ şeritte hasarlı bir trafik kazası meydana gelmiş durumda ve orada bir şerit trafiğe kapalı, yoğun bir trafik var o güzergahta. Haramidere Ambarlı yan yol o yönde hasarlı bir trafik kazası. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Gerçekten İstanbul'da trafikte olmak, araç kullanmak gerçekten biraz zor ama dikkat edeceğiz. Özellikle de yağmurlu havalarda. Resmen kamu spotu gibi bir anons yaptım. Bunu da geride bıraktıktan sonra gelen mesajlarınız var. Çok teşekkürler. 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır. Sevgili dinleyiciler, sizler de mesajlarınızla İstanbul FM'deki bütün programlara katılabiliyorsunuz, dahil olabiliyorsunuz, duygularınızı, düşüncelerinizi bizimle paylaşabiliyorsunuz. Ha, yani beraberliğimizin ikinci saatinde... Hani demiştim ya isim soy isminize göre ideal mesleğinize bakacağız diye. O bölümü de tabii ki WhatsApp üzerinden gerçekleştiriyoruz. Bilginiz olsun. 0544-886-1886 WhatsApp numaramız ve tabii ki canlı yayınımız bugün Kanyon stüdyomuzdan devam ediyor. Bir kez daha hoş geldiniz.

her an değişebiliyor, her an yağabilir. Yağmurlu havalarda motosiklet kullananlar daha çok dikkat etsin diyor dinleyicimiz. Ve lütfen lütfen kask, eldiven, koruyucu ekipman kullansınlar. Bakın çok önemli. Vallahi doğru. Sabah gözümün önünde motor, minibüsün önünde kaydı düştü motosiklet sürücüsünde. Kask dahil hiçbir koruyucu ekipman yoktu. Kolu kötü durumdaydı. Çantası minibüs altında kaldı. Allah beterinden korusun diye de Tülay yazmış bunu. Tülay, iyi hatırlattın aslında. Evet, bu sabah sevgili Göktuğ, Erdi ve ben böyle bir motosiklet kazasından bahsediyorduk kendi aramızda. Daha çok tabii ki Göktuğ anlatıyordu kazayı ama anlattığında empati yapıp onu yaşamış gibi hani hissedince gerçekten ne kadar korkunç olduğunu da görüyoruz, düşünüyoruz, anlıyoruz. Evet, hani motosiklet kullanan dinleyicilerimiz şu anda İstanbul FM'i dinliyorlarsa gerçekten gerçekten lütfen şu yağışlı havalarda özellikle biraz daha dikkatli olursanız harikulade olur. Şimdi keyifli bir cuma günü öğleden sonrası olsun istiyoruz demiştik ya, aynı keyifli devam ediyor. Bu arada şimdi ara ara bahsediyorum size, Filenin Sultanları biliyorsunuz yarı finale kadar çıktı ve yarı finalde yarınki rakibimiz Çin olacak sevgili dinleyiciler. Yarın işiniz gücünüz yoksa saat 14.30'da Çin'le Filenin Sultanları karşı karşıya geliyor. Yarı finalde Çin çok kuvvetli bir takım. Bunu bir kez daha hatırlatalım. Ama ya Yalçıncığım zaten evdeyim, 14.30'da bir işim gücüm yok derseniz, evet lütfen evinizden Filenin Sultanları'na ne yapın? Şans gönderin. Destekleyin. Onu mutlaka, onları mutlaka izleyerek destekleyin sevgili dinleyiciler. Onun da hatırlatmasını yapayım istedim ben.

0: senin için.
1: Yalçın.net devam edecek.
2: Bir reklam.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
4: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor.

canlı yayınımız bugün Kanyon Stüdyomuzdan devam ediyor. Başladı ve devam ediyor. Saat 16'ya kadar da buradayız sevgili dinleyiciler. Şimdi yavaş yavaş ikinci bölüme doğru ilerliyoruz. İkinci saate doğru ilerliyoruz. Ve ikinci bölümde cuma günleri bunu hep yapıyoruz. Bilmeyenler için de söyleyeceğim. İsim soy isme göre ideal mesleğinize bakacağız sevgili dinleyiciler. Yani bu nasıl oluyor? Benim yıllardır elimde bulundurduğum bir program var. Bu programda adınız soyadınız yazan bölümler var. Oraya sizin adınızı ve soyadınızı yazıyorum. Altında da ideal mesleğimi bul butonu diye bir düğme var, buton var. Ona bastığımız zaman da sizin ideal mesleğinizi söylüyor. Şimdi tabii ki şu anda bir meslek sahibi olabilirsiniz, çalışıyor olabilirsiniz, güzel para kazanıyor olabilirsiniz. Hiç problem değil ama acaba bu sizin ideal mesleğiniz mi? Ona bakacağız ikinci bölümde. Daha fazla detayı, hani katılmak isterseniz ne yapmanız gerekiyor? Daha fazla detayı sizlere aktaracağım. Hiç merak etmeyin ama öncelikle şunu söylemem lazım. Birinci maddemiz WhatsApp. Evet, bunu da WhatsApp üzerinden gerçekleştiriyoruz. 0544 886 1886'da WhatsApp numaramız. Onu kaydederseniz mutlaka kaydedin. Bir de hani ben zaman zaman da söylüyorum ya, İstanbul FM'i mutlaka Instagram'dan, sosyal medyadan takip edin. Neden? Çünkü oradan her şeyi öğrenebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Yayın akışını, hangi hediyeyi kazanırsınız ya da işte önümüzdeki hafta neler kazanırsınız, neler hediye olacak, her şeyi Instagram'da görüp öğrenme şansına sahipsiniz. Mutlaka sosyal medya üzerinden de İstanbul FM'i takip ederseniz bence sizin için çok daha kazançlı olabilir diyelim. Sefo'yla da devam edelim.

0: Yani isim soy isminize göre ideal mesleğe bakmayla alakalı tabii ki sevgili dinleyiciler. Onunla alakalı daha fazla detay vereceğiz. Hiç merak etmeyin. Sadece benim istediğim, hani WhatsApp mesaj attığımızı şöyle bir kaydedin. Şöyle bir hani bilin ki hızlı hızlı mesajlarınızı gönderebilirsiniz. 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır. Şimdi ilk saatimizi bitiriyoruz. Her zaman olduğu gibi ilk saatimizi 90'lardan bir şarkıyla bitireceğiz. Ve şimdi Ajda Pekkan'ın çok sevdiğiniz bir şarkısı. 90'ları iyi bilenler zaten bu şarkıyı da "Aa evet ya, böyle bir şarkı vardı" diyecek. Yeni saatinde Mabel Matiz ve Göksel ikilisiyle "Söylese O Ben Söyleyemem" şarkısıyla başlayacağız. Daha fazlası için de kulağınız bizde olsun.
1: Nostaljik bir yolculuğa ne dersiniz? Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul FM. İstanbul FM. İstanbul FM.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Bursa 29, Ankara 30, İzmir 33, Antalya 34, Diyarbakır 39 derece olacak.

0: ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor.

bütün hızıyla devam ederken Yalçın.net'in yeni saatine, ikinci saatine hepiniz hoş geldiniz. 16'ya kadar beraberiz. Şimdi ilk saatte birazcık bahsetmiştim size aslında ama hani ikinci saatte detayları vereceğim demiştim. Bilmeyenler için tabii ki anlatmakta fayda var. İsim soy isminize göre ideal mesleğinize bakacağız demiştik. Aa, bu neyin nesidir, nasıl yapılıyor hemen söyleyeceğim. Şimdi elimde benim bir program var. Bu programda adınız soyadınız yazan boş yerler var. İşte o taraflara, oraya sizin adınızı soyadınızı yazıyorum. Altında da ideal mesleğimi bul butonu var. O butona bastığım zaman sevgili dinleyiciler, o program sizin ideal mesleğinizi söylüyor. Yani daha önce de söylediğim gibi şu anda çalışıyor olabilirsiniz. Güzel para kazanıyor olabilirsiniz. Harikulade bir geçiminiz olabilir ama acaba yaptığınız meslek sizin ideal mesleğiniz mi? Heh, işte tam bu noktada o program sizin ideal mesleğinizi söylüyor. İsim ve soy isminize göre. Nedir bu? İşte belki ismindeki harflerin algoritmasına göre yapıyor olabilir. Onu ben tam çözemedim ama çözmek de çok istemiyorum. Merak ediyorsanız siz şu anda ideal mesleğim nedir diye katılmak isterseniz yapmanız gerekeni hemen anlatayım. Şimdi WhatsApp'tan mesaj göndermeniz yeterli. 0544 886 1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarası. Adınızı, soyadınızı yazıyorsunuz. Yanına şu anki mesleğinizi ve şehrinizi yazıp bana gönderiyorsunuz. Bu kadar basit. Gelen mesajlar var. Onlara bu saat içerisinde bakacağız. 0544 886 1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarası. İdeal mesleğinizi merak ediyorsanız adınızı, soyadınızı yazıyorsunuz. Yanına şu anki mesleğinizi, şehrinizi ekleyip bana gönderiyorsunuz. Bu kadar basit. Herkese kolay gelsin. Yeni saate bir kez daha hoş geldiniz.

Merak ediyorsanız sevgili dinleyiciler katılabilirsiniz. Mesajınızla tabii ki o elimdeki program sayesinde sizin ideal mesleğinizi söyleyeceğim ben buradan. Aynen. Yapmanız gereken şu. 0544 886 1886 WhatsApp numaramız ya. Buraya adınızı, soyadınızı, şu anki mesleğinizi ve şehrinizi yazıp gönderiyorsunuz. Ben de o İdeal Meslek programında adınız soyadınız yazan boş kutulara sizin adınızı ve soyadınızı yazıyorum. Altında da İdeal Mesleğimi Bul butonu var. Ona bastığım zaman da sizin mesleğinizi söylüyor. Aynen o şekilde. Peki başlayalım bakalım. Kimle başlayacağız? Kimlerle başlıyoruz? Göksu Kaya ile başlayacağız. Ha, Göksu bu arada ilk saatte böyle yani birinci saatte mesajını gönderen dinleyicimiz, onunla başlayacağız tabii ki. Vallahi hızlı davrandı. Çok teşekkürler Göksu'cum. Göksu Kaya diye yazmış. İdeal meslek nedir diye de yazdı gönderdi. Ama tabii ki şu anki mesleğini yazmamış bize. Göksu, senin ideal meslek bu programa göre vallahi manav çıktın sen. Bilmiyorum. Hemen ardından Mehmet Gümüş'le devam edeceğiz. İstanbul'dan yazıyor. Diyor ki pazarcı, şu anki mesleği pazarcı. O zaman senin ideal meslek de Mehmet, baktık bu program dedi ki Mehmet'in ideal mesleği bana göre balık adam diye yazdı. Vallahi balık adam, güzel iş. Melda Üregen'le devam edeceğiz. İstanbul'dan yazıyor kendisi ve muhasebeci olduğunu da yazdı gönderdi. Şu anki mesleği muhasebeci. Ama Melda'cığım, senin ideal meslek bu programa göre çorbacı çıktı eğer kabul edersen. 0544 886 1886 WhatsApp numaramız.

gerçekleştiriyoruz. Saat 16'ya kadar da buradayız. Şimdi isim soy isminize göre ideal mesleğinize bakmaya devam ediyoruz. Mesajlarınız da geliyor elbette. Radyolarını yeni açanlar için de söyleyeceğim elbette. Şimdi adınızı, soyadınızı yanına şu anki mesleğinizi ve şehrinizi yazıp bana gönderirseniz 0544 886 1886'ya size söyleyebilirim. İdeal mesleğiniz nedir onu söyleyebilirim. Bilginiz olsun. Şimdi devam ediyoruz. Devam ediyoruz gelen mesajlara. Nerede kaldık? Kimde kaldık arkadaşlar? Galip Aksoy ile devam edeceğiz değil mi? Oradan mı devam edeceğiz? Hayır. Mahmut Şevket ile mi devam ediyoruz? Evet evet oradan. Mahmut Şevket ile devam ediyoruz. Vallahi karıştırdık. Çok yoğun mesajlar var. Nerede? Şurada bulabilir miyiz? Mahmut Şevket'in

Cevapçım, senin ideal meslekte bu programa göre mühendis çıktı ama tabii ki branşını bilmiyorum, onu yazmadı. Murat Cengiz'le devam edelim. Uşak'tan yazıyor kendisi. Peki Murat, senin ideal meslekte vay vay vay vay. Var ya, hani içinde hep var mıydı acaba, işte ne bileyim, çocukluk, gençlik yıllarında, öğrencilik yıllarında işte bu meslek mutlaka içinde vardır, geçiyordur diye düşündüm. Senin ideal meslek doktor çıktı. Ama branşını yazmadı tabii ki. Branşını artık sen seçersin. Peki devam edeceğiz. Mesajlarınız geliyor. 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarası. Bu arada biraz önce sevgili Melda çorbacı çıkmıştı. Diyor ki hemen bir çorbacı açıyorum. Aç. Vallahi aç. Gelir ilk müşterinde biz oluruz herhalde diye düşünüyorum. Hadi bakalım devam.

0: senin için.
1: Yalçın.net devam edecek.
0: Bir reklam.
2: Reklam.
3: Garanti BBVA.
4: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
5: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için mobilden tarım kredisine kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
6: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
7: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Bursa 29, Ankara 30, İzmir 33, Antalya 34, Diyarbakır 39 derece olacak.

Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: hayalim var. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
5: Size Fuzuli uyar.
4: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Bursa 29, Ankara 30, İzmir 33, Antalya 34, Diyarbakır 39 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğunken ikinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Edirne Kapı Zincirli Kuyu Zeytinburnu Avcılar, Temde Altınşehir Pirusköy, Hastal Seyran Tepe güzergahları çift yönlü olarak aralıklarla etkili devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Kozyata çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük. Kavacık Ümraniye'de aralıklarla etkili seyrediyor. İyi yolculuk dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası...
2: Dünya Katılım var.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Haydi.
7: Nescafe Express modunu...

0: ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Ediz, Levent Yüksel, Duman, 80's, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Bursa 29, Ankara 30, İzmir 33, Antalya 34, Diyarbakır 39 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Sultan Gazi'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü, Florya, Merter, Zincirli Kuyu, aksi yönde Mecidiyeköy, Beylikdüzü etkisini sürdürüyor. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yine yoğun. Bahçeşehir, Mahmut Bey, Hastal, Seyran Tepe, aksi yönde Bayrampaşa, İstoç oldukça yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar yoğun. Kavacık Ataşehir tek yönlü yoğun. Kartal Ataşehir ise çift yönlü oldukça yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: bir gram altını bile kapınıza getiren...
1: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: MediaMarkt'ta stokları eritiyoruz. Hem de bu stoklarda yok yok. Şimdi akıllı telefondan kahve makinesine, televizyondan blender'a, çamaşır makinesinden ütüye, stoklarda kalan yüzlerce teknoloji sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, stoklarda kalan çeşit çeşit teknolojiyi fırsatlarla keşfedin. Son gün 29 Temmuz.
1: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.

0: 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Tıp turuncu Teknosa'da. Ryzen 5

0: Kamera tamam. Kulaklık, pasaport.
1: Dur dur. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü ile millerini almayı unuttun.
0: Gençlik Kulübü mü?
1: Tabii ya. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Şimdi her uçuşta %25 daha fazla mil ve gençlere özel avantajlar yol boyunca seninle. Daha fazlası için turkishairlines.com'a tıkla, dünya kadar yaşa.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Garanti BBVA.
3: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
4: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için mobilden tarım kredisine kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Böyle bir dünya var.
8: Dünya katılım mobil şubeyi indirin. Dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimiz

0: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
1: Size Fuzul Uyar.
0: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Bursa 29, Ankara 30, İzmir 33, Antalya 34, Diyarbakır 39 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Sultan Gazi'den başlayan yoğunluk ise ikinci köprüye kadar etkili. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü, Florya, Merter, Zincirlikuyu, aksi yönde Mecidiyeköy, Beylikdüzü etkisini sürdürüyor. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yine yoğun. Bahçeşehir, Mahmutbey, Hastal, Seyrantepe, aksi yönde Bayrampaşa, İstoç oldukça yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar yoğun. Kavacık Ataşehir tek yönlü yoğun. Kartal Ataşehir ise çift yönlü oldukça yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Nescafe Express modunu

ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Fuzuli uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.

0: Dinleyebileceğin en güzel şarkıları senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Burası İstanbul FM.

0: bütün İstanbul'u öpesin.
1: Radyonun sesini sakın kısma. Çünkü en iyi şarkılar bu frekansta.